0: Yalvarırım sevgilim, hiç olmazsa ayda yılda bir olsun göreyim seni. İsterse senede bir gün olsun.
1: Nerede?
0: Burada. Her sene, bugün, ömrümüz oldukça.
1: Peki Nazlı. Ömrüm oldukça, her sene bugün, buraya, sana geleceğim.
0: Bir gün, yalnız senede bir gün.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Az sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seni

var yastayım sevgilim. Hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

Bulsam da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seni.

0: Radyo Sahil.
1: Sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani bazı merak ediyorum da.

buraya neden yatırdıklarını biliyor musun? Seni sevmekten, seni sevmekten, seni sevmekten bir tanem. Belki dağlarda şırıl şırıl akan dereleri, denizleri ve o gölleri severdim sevgilim. Halbuki şimdi paslı karyola demirleri, hademeler, elleri iri iri ve o dert.

yatacak kadar, bilmeyecek kadar yok olabilir mi? Teşhis bu. Ama ben seni bilmeyecek kadar nasıl yok olabilirim? Sesini ve doğayı unutma.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

sevdi. Bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan.

0: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım bu yaraları kim saracak?

0: gitme sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine muhtacım.
1: Gafiz'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

gönül tahtımı kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtımı kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun Ersin Murat'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
3: hayat bayram olsa. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz.

0: Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Studio.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro
4: Repar. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 88 01. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'ya bağlı Hacı Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayri ve Ali Ağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sosyal tesisin açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Hacı Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, Mahalle Muhtarları ve Çevre Mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Ali Ağa Belediyesi tarafından Hacı Ömerli Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesisin açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan programda birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla asırlık keşkek geleneği yaşatıldı. Kazanların dualarla açıldığı etkinlikte çevre ilçe ve mahallelerden gelen misafirlere geleneksel hayır yemekleri ikram edildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hacı Ömerli Mahallesi Muhtarı Süleyman Uçar, geleneğin yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın gerçekleştirdiği konuşmaların ardından program, mahallenin gençlerinin sergilediği zeybek gösterisiyle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik hizmet kapasitesini arttıracak yeni bir merkezi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dikili'de yapımına başlanan Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nün projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile hazırlandı. Dikili Belediyesi'nin meclis kararıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği 24 bin metrekarelik mevcut barınak arazisi üzerinde yer alacak tam teşekküllü tesis için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sahada zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Zemin çalışmalarının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, merkezin idari binası, klinikleri, barınak alanları, kafeteryalar ve sosyal donatı alanlarının yapımına geçecek. Sadece dikili

0: değil, çevre ilçelerin de ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak kampüsün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ligde kalmayı son hafta garantileyen İzmir temsilcisi Ali Apetkimspor, yeni sezonda yerli rotasyonu için önemli bir takviye yaptığını duyurdu. Manisa Basket'ten ayrılan 23 yaşındaki Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 2002 doğumlu solak forvet Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını duyuran Ali Apetkimspor yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Geçtiğimiz sezon Glint Manisa Basket formasıyla 11 sayı ve 4.9 rebound ortalamaları yakalayan, A milli takım kadrosuna da davet edilen başarılı uzun forvet Yiğit Onan, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı ifadelerine yer verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimler yer yer parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 31, Çiğli 32, Dikili 28, Foça 29, Kınık 31, Menemen 32 ve Aliağa 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber.
3: Radyosahil.com.tr.
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
4: Tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507 472 91 64 Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
5: Radyo Sahil.

0: Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Mazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
7: Bütün dünya.
8: Reklamlar bitti.
9: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, herkese merhabalar, nasılsınız? Umuyorum güzel bir bayram ve tatil geçirmişsinizdir. Ve umuyorum Mayıs ayının son günleri şöyle bomba gibi bol paralı, bol sağlıklı, gezmeli tozmalı geçmiştir. Haftanın ilk iş günü. Ve bugün çok güzel geçer, bol bereketli geçer, en sağlıklısından, en mutlusundan geçer. Tatil umuyorum herkese iyi gelmiştir. Şöyle dinlenip geldik. Bomba gibiyiz. Siz de öyle olduğunuzu düşünüyorum. O zaman güzel bir program bizi bekliyor olacak. Ben Özlem Körpe, Rengarenk programımla yine her sabah olduğu gibi sizlerleyim. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız da işbaşı yaptı. Sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinden eşlik eden annelerimiz, diğer tüm dinleyicilerimiz. Sizlere de kolay gelsin diyeceğim. Bir bayram atlattık ve 9 günlük bir tatiller.

Ondan sonra bugünkü kadın, bugün bütün kadınlar eşler işe, çocuklar okula derken muhtemelen kendilerini temizliğe verecekler. O sebeptendir ki herkese, tüm herkese kolay gelsin. Ben de dahil olmak üzere. Malum tatilden çıktık biz de. Ama tabii ki ben konuşmayı özledim. Konuşacak çok şey birikti. İlk saatimizi de Engöz'de denen restoran sponsorluğunda açıyorum. O zaman Özlem'le rengarenge hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, sıradaki şarkımız Hande Yener Serdar Ortaç diyeti olacak. İki deli. En gözde döner restoran çalışanlarına göndermek istiyorum. Kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı, bol lezzet dolu bir gün, bir hafta, bir ay diliyorum.

Efendim programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri En Gözde Döner restoranda bulunmakta. Ayrıyeten çıtır çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlılar, hepsi aradığınız her şey, bütün lezzetli olan her şey En Gözde Döner restoranda mevcut. Ayrıca biliyorsunuz ki artık söylememe gerek bile yok. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Bitti mi? Bitmedi. Öğle yemeğine kadar gidecek olan herkese, yani daha doğrusu öğle yemeği için saat 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor. Daha ne olsun? Ortaya konulan mezeler ikram, tatlı ikram. Siz sadece öğle yemeğine gittiğiniz zaman yemiş olduğunuz ana yemeğin ve içerseniz içeceğinizin parasını ödüyorsunuz. Peynir tatlısını ikram ediyorlar. Ortaya konulan mezeleri ikram ediyorlar. Öyle böyle mezeler değil bir de. Hani böyle sadece nasıl desem böyle işte salata, yeşillik ya da ne bileyim yoğurtlu meze. Hani böyle birkaç seçenek değil, bir sürü seçenek geliyor. Kaldı ki doyurucu şeyler de var. Patates kızartması özellikle çocuklarımızla gittiğimiz zaman zaten sadece ana yemeğin dışında patates kızartmasına dünya para veriyoruz başka bir yere gittiğimizde. Ya da çiğ köfte. Çiğ köfteyi erkekler de çocuklar da kadınlar da herkes 7'den 70'e sevmeyen yoktur. Burada çiğ köfte ikramları da sınırsız ve ücretsiz. Yani bu mezelerin arasında patates kızartması ve çiğ köfte de var. Buradan doymadan gitmeniz mümkün değil. En Gözde Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 0501 641 0635 iletişim numaraları ve bu numaralardan paket servis için arayıp evinize de bu güzel lezzetleri isteyebilirsiniz. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Ebru Yaşar kime ne desem diyecek. Bakalım bu hafta dünya gezimizde, daha doğrusu diğer ülkelerdeki gezimizde

Murat Dalkılıç'ın konseri geldi aklıma. Biliyorsunuz bir iki sene öncesinde, yani ben 3 sene olmuştur. 1-2 sene demeyelim, 3 sene olmuştur. Murat Dalkılıç gelmişti. O kadar çok istiyordum ki konserine gitmeyi, plan yapmıştım, demiştim ki o yıl bir de tam böyle sevdiğimiz sanatçılar, daha doğrusu benim zevkime daha çok uyan sanatçılar gelmişti, Serdar Ortaç falan. Bu ikisinde yerimde hiç durmayacağım dedim, özellikle Murat Dalkılıç'ta. Sonuç, o kadar keyfim yoktu, öyle kötü oldum ki. O halde bile, böyle halim dermanım yokken bile konsere gittim. Ama neticede oynamak ne mümkün. Sandalyede oturduğum yerden kalkamayıp öyle hayran hayran izlemiştim. Çok içimde kalmıştı. Acısını tabii Serdar Ortaç konserinde çıkarttık ama tabii Murat Dalkılıç'ta da şöyle bangır bangır bağıra bağıra oynamayı isterdim. Böyle bir anısı var maalesef. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum vallahi billahi.

Efendim bu şarkı sonrası 10.30 reklamları gelmiş. Aslında ülkelerimizden bahsetmeye başlayacaktım ama reklamlardan sonra bahsetmeye başlasam daha iyi olacak. Bizim ülkemize, Türk kültürüne en yakın ülkeler hangileriymiş? Bu hafta şöyle bir onlara göz gezdirelim. O zaman bu şarkı sonrası 10.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Reklamlar bitti. Radyo.
4: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
5: Şimdi radyo sahilde.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
0: Sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, reklamlardan Melis Fis ile dönüş yaptık. Programımız En Gözde Dönen restoran sponsorluğunda devam ediyor. Ve dünya ülkelerini gezeceğiz ama bu sefer şöyle olacak. Bizim kültürümüze, bizim ülkemize en yakın kültüre sahip olan ülkelerden bahsedeceğiz. İlk sırayı zaten tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakalım hangi ülkelerimiz bizim kültürümüze yakın bir kültüre sahipmiş.

Efendim, ülkemize kültür olarak en yakın diğer ülkelerden bahsetmeye başlıyoruz. İlk sırada tabii ki Azerbaycan. Kardeş ülkemiz. Dil olarak Türkiye, Türkçesine en yakın ülke. Bir millet, iki devlet sözü sık kullanılır. Yemekler, aile yapısı, misafirperverlik ve gelenekler oldukça benziyor ülkemize. İkinci sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dil ve günlük yaşam bakımından Türkiye'ye çok yakın. Kültürel bağlar oldukça güçlüymüş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de. Üçüncü sırada Türkmenistan. Türkmen Türkçesi Türkiye Türkçesine oldukça yakın. Geleneksel aile yapısı ve kültürel değerlerde benzerlikler varmış. Dördüncü sırada Kazakistan. Ortak Türk kökeni bulunur. Misafirperverlik, büyüklere saygı ve bazı gelenekler benziyormuş Kazakistanlılarda da. Bakalım bir diğer ülkemiz, daha doğrusu diğer ülkelerimiz hangisi olacak? Programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Yolculuğumuza Tarkan'la devam edeceğiz.

Efendim, En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda programımız devam ediyor. En Gözde Döner Restoran'da artık paket servis seçeneği de mevcut. Çeşitli yemek uygulamalarından ya da direkt 0232 504 0735 ve 0501 641 06 35 numaralarından evlerinize ya da iş yerlerinize öğle ya da akşam yemeği için paket servis isteyebilirsiniz. Artık bu lezzeti evinizde ve iş yerinizde de tadımlayabilirsiniz. Zira iş yerinde yoğun olunuyor, öğle yemeğine çıkılamayabiliyor. Bu durumlarda yine kurtarıcı olacak, hem lezzetli bir yemek yemiş olacaksınız hem de vakitten tasarruf etmiş olacaksınız. Ama her zaman dediğim gibi ben her zaman her mekanda gidilip kendi mekanlarında yenilmesi taraftarıyım. Çünkü ister istemez paket servislerde birazcık böyle bir soğuma söz konusu olabiliyor. Oradaki çıktığı gibi böyle sıcak sıcak, yani tamamen sıcak bir şekilde değil, bir tık böyle bir şey olabiliyor. Ama ve lakin vakti olmayanlar, bazen hasta oluyoruz. Hasta olduğumuz zaman da insan böyle güzel lezzetli bir şeyler yiyip kendine gelmek istiyor. Yani ihtiyaç durumunda En Gözde Döner Restoran artık paket servis seçeneğiyle de sizlerle beraber. Bu arada Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz yine bunları En Gözde Döner Restoran'da kullanabilirsiniz. Simge ile devam ediyoruz. Önümüz yaz diyecek. Artık yaz da hakikaten resmi olarak gelmiş bulunmakta. Bayramda gördüm, denize giren bir sürü insan vardı. Ben şahsen kendi adıma cesaret edemedim daha, su soğuktur diye. Şöyle bir sadece ayaklarla yokladık. Soğuk mu, sıcak mı? Çok tahmin ettiğim kadar aslında soğuk değildi. Biraz bir tık daha ılıktı. Ben daha soğuk bekliyordum açıkçası. Bayram tatilinde vallahi herkes denizin tadını çıkarttı. Dediğim gibi ben cesaret edemedim. Ama tabii ki o ortamdan da mahrum kalmadım diyebilirim.

Efendim, ilk saatimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İlk saatimizi yine En Gözle Döner'le açtık. En Gözle Döner'le kapatacağız. Tekrardan hatırlatalım. En Gözle Döner restoranda artık paket servis seçeneği de var. Yaklaşık 1-1,5 aydır kebap seçenekleri de mevcut. Kebabı ve paket servis çok isteniyordu. Sizlerin isteği üzerine bu ikisini de yaptılar vallahi. Helal olsun bu lezzetlerden, evlerden ve iş yerlerinden de bizleri mahrum etmediler. Özellikle kebap talebinde bulunanlar çok vardı. Biliyorsunuz Ala Şubesi İzmir'de En Gözle Döner Restorant'ın 6. şubesi. Ve diğer şubelerinizde o kadar güzel kebaplar var. Ala'da niye yok denile Ala'ya da geldi artık. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun. Ortaya konulan mezeleri unutmuyoruz. Sizlere sınırsız ikram şeklinde istediğiniz kadar karnınızı doyurana kadar isteyebilirsiniz. Ayrıca öğlen saat 3'e kadar yemek yemeye gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da devam etmekte. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz burada En Gözle Döner Restorant'ta yine kullanabilirsiniz. En Gözle Döner Restorant Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 0501 641-0635 iletişim numaralarından paket servis isteyebilirsiniz. En Gözle Lezzetler ve En Gözle Restoran sosyal medya hesapları, paket servis için ayrıca yemek uygulamalarından yine kendilerinden yemek sipariş verebilirsiniz.

Tefo Seko, İbrahim Tatlıses. Tabii tabii diyecek. Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın, olur mu?

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güven

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Reklamlar bitti.
3: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
4: Yerel gündem.
5: Mutlu günler. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'ya bağlı Hacı Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayri ve Ali Ağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sosyal tesisin açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Hacı Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, Mahalle Muhtarları ve Çevre Mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Ali Ağa Belediyesi tarafından Hacı Ömerli Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesisin açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan programda birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla asırlık keşkek geleneği yaşatıldı. Kazanların dualarla açıldığı etkinlikte çevre ilçe ve mahallelerden gelen misafirlere geleneksel hayır yemekleri ikram edildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hacı Ömerli Mahallesi Muhtarı Süleyman Uçar, geleneğin yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın gerçekleştirdiği konuşmaların ardından program, mahallenin gençlerinin sergilediği zeybek gösterisiyle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik hizmet kapasitesini arttıracak yeni bir merkezi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dikili'de yapımına başlanan Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nün projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile hazırlandı. Dikili Belediyesi'nin meclis kararıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği 24 bin metrekarelik mevcut barınak arazisi üzerinde yer alacak tam teşekküllü tesis için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sahada zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Zemin çalışmalarının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, merkezin idari binası, klinikleri, barınak alanları, kafeteryalar ve sosyal donatı alanlarının yapımına geçecek. Sadece Dikili'ye değil, çevre ilçelerin de ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak kampüsün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ligde kalmayı son hafta garantileyen İzmir temsilcisi Ali Apetkimspor, yeni sezonda yerli rotasyonu için önemli bir takviye yaptığını duyurdu. Manisa Basket'ten ayrılan 23 yaşındaki Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 2002 doğumlu solak forvet Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını duyuran Ali Apetkimspor yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Geçtiğimiz sezon Glint Manisa Basket formasıyla 11 sayı ve 4.9 rebound ortalamaları yakalayan, A milli takım kadrosuna da davet edilen başarılı uzun forvet Yiğit Onan, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı ifadelerine yer verdi.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimler yer yer parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle. Bergama 31, Çiğli 32, Dikili 28, Foça 29, Kınık 31, Menemen 32 ve Ali Ağa 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça

0: kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
2: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
3: Rengarenk.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Saatlerimiz 11.08'i göstermekte. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm radyo sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim hala devam etmekte. Ayrıca düğün sezonundayız. Artık son anlar. Almadıysanız takılarınızı hala Blue Diamond Ala'dan tercih edebilirsiniz. Sizlere bununla burada da yardımcı olacaklarına eminim ve ayrıca çok güzel son çıkan yeni modeller Blue Diamond Ala'da bulunmakta. Çok zarif, çok kibar, aynı zamanda çok tarz tasarımlar var. Hem beyler için hem hanımefendiler için. Beyleri de söylemem gerekiyor arada. Zira takı takmayı, aksesuar kullanmayı seven beylerimiz de var aramızda. Sizler için de oldukça güzel seçenekler mevcut. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da. 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Blue Diamond Ala'yı takip etmenizi öneriyorum. Bazen o kadar uygun fiyatlara, o kadar güzel ürünler paylaşıyorlar ki anlık kampanya şeklinde olabiliyor. Herkesin, beni dinleyen, bizi dinleyen herkesin bu kampanyalardan faydalanmasını şahsen isterim. Çünkü çok güzel modeller oluyor ve çok uygun fiyatlara hem de altın ürünler olmuş oluyor. Blue Diamond Ala Instagram sayfasını bence tavsiye ederim. Bir takip edin, biraz bir gözlemleyin bakalım. Hem son çıkan yeni trend modelleri ilk siz görmüş olacaksınız.

0: Efendim, ülkelerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim kültürümüze, Türk kültürüne yakın olan ülkelerden bahsediyorduk. Birinci sırada Azerbaycan, ikinci sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üçüncü sırada Türkmenistan, dördüncü sırada Kazakistan vardı. Beşinci sırayla devam ediyoruz. Beşinci sırada Özbekistan var. Tarihi ve kültürel bağlar güçlüdür. Özellikle mutfak ve aile ilişkilerinde benzerlik görünüyormuş Özbekistan'la Türkiye arasında. Altıncı sırada Bosna Hersek. Osmanlı etkisi nedeniyle yemekler, kahve kültürü ve bazı gelenekler Türkiye'ye oldukça yakınmış. 7. sırada Arnavutluk, Osmanlı mirası ve aile kültürü nedeniyle yine Türkiye ile benzerlik bulunuyormuş. 8. sırada Kosova, hem tarihi hem kültürel açıdan Türkiye'ye yakın hissedilen ülkelerden biriymiş. İlerleyen dakikalarda devam edeceğiz farklı ülkelerden bahsetmeye. Aslında şöyle köken olarak bakacak olursak kendi kökenimizle hemen hemen aynı köklere sahip olan ülkeler Kazakistan, ondan sonra zaten Azerbaycan'ı biliyorsunuz, Türkmenistan mesela. Zaten bizim kültürümüze yakın olduğu çok çok çok çok belli olan ülkelerden bazıları, çünkü aynı kökene sahibiz diyebiliriz. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi Aleyna Tilki dinleyeceğiz. Ayrı gitme diyecek. Sonrasında yavaş yavaş 11.30 reklamları gelmiş. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü

0: Radyo.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca düğün sezonu açıldı artık. Takılarınızı Blue Diamond Ala'dan alabilirsiniz. Hem son tasarımlar, yeni çıkan modeller Blue Diamond Ala'da, hem de sizlere fiyat konusunda yardımcı olacaklardır eminim. Bitti mi bitmedi. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere özel indirimleri bulunmakta. Çeşitli fabrikalarla da işbirlikleri bulunuyor. Fabrika ismi veremiyorum ama siz gittiğiniz zaman Blue Diamond Ala'dan öğrenebilirsiniz. Beylerimiz için de, hanımlarımız için de, çocuklarımız için de çok güzel modeller var. Takı takmayı, aksesuar kullanmayı seven herkes Blue Diamond Ala'ya bence bir gidip bir oradaki modellere göz atmalı. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da, 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Melek Mosso ile devam ediyoruz. Karanfil diyecek. Yavaş yavaş artık programın sonuna doğru gitmekteyiz. Gözlerim.

Efendim ülkelerimizle devam ediyoruz. Gürcistan. Özellikle Karadeniz bölgesinde yemekler, müzikler ve bazı gelenekler bizim ülkemizle benzerlik gösteriyormuş. Kuzey Makedonya. Konuşamadım bir an bak kal geldi. Kuzey Makedonya Osmanlı mirası nedeniyle mutfak, kahve kültürü ve aile yapısında benzerlik bulunuyor. Bulgaristan özellikle göçmen kökenli Türk ailelerinin yoğun bağları vardır. Yemekler ve günlük yaşamda ortak noktalar çokmuş. Romanya Karadeniz etkisi ve tarihi ilişkiler nedeniyle bazı kültürel benzerlikler görülüyormuş. Sırbistan, özellikle Balkan kültürü üzerinden ortak yönler bulunuyormuş ve son olarak Yunanistan, her ne kadar tarih boyunca rekabet ve anlaşmazlıklar yaşanmış olsa da mutfak, müzik, aile ilişkileri ve günlük yaşam alışkanlıklarında şaşırtıcı derecede benzerlik varmış. Zaten her şeyimizi ortak çıkmıyorlar mı? Baklavamıza, dönerimize, her şeyimize. O sebepten ötürü kendileri de bizlerle hemen hemen aynı yemekleri, daha doğrusu bizim yemeklere mi konuyorlar bilemiyorum artık. İşin aslı ne? Bize göre onlar bizim yemeklerimize kondular, onlara göre biz onların yemekleri. İşin aslını astarını bilmiyoruz ama döner bize aittir. Döner bizim, baklava bizim, cacık bizim, cacık ye. İyi koymuşlar, olay kapanmış. Nedense. Mustafa Sandal, aşka yürek gerek. Desin mi? Desin hadi bakalım. Şimdi Yunanistan'dan bahsettik ya. Böyle ikili bir düet olsun istedim. Ne alaka bilmiyorum ama aklıma bu şarkıyı çalmak geldi.

0: Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Blue Diamond Ala sponsorluğunda programı kapatıyorum. Valla ilk ay, yani daha doğrusu yepyeni bir ayın ilk programını, haftanın ilk programını ne çabuk bitirdim, ben de anlamadım. Oldukça hızlı geçti. Sendromsuz bir pazartesi yaşatmaya çalıştım sizlere. Umuyorum ki başarabilmişimdir. Ben çok keyif aldım. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. O zaman Allah nasip ederse yarın sabah saatlerimiz 10-10 geçeyi gösterdiğinde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Bugününüz, bu ayınız bir önceki aydan, diğer günlerden daha güzel, daha bereketli geçmesi dileğiyle. Yarın sabah görüşmek üzere efendim. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle kalın. Yarın sabah kaldığımız yerden görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi. Bazen...

0: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Sar bir tane gelişine vurdum, gol iş durdum, yok dursun orçular, huzursuz olduk dur. Yorgunluğumu aldı konser yollarından sonra yavru bir ufu. Tahtımı sağlam saldır ister vur, Berlin, Ankara, İstanbul.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüş

0: 0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Tam 95'te.
4: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
5: Yerel gündem.
0: Mutlu günler. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'ya bağlı Hacı Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayri ve Ali Ağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sosyal tesisin açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Hacı Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, Mahalle Muhtarları ve Çevre Mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Ali Ağa Belediyesi tarafından Hacı Ömerli Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesisin açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan programda birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla asırlık keşkek geleneği yaşatıldı. Kazanların dualarla açıldığı etkinlikte çevre ilçe ve mahallelerden gelen misafirlere geleneksel hayır yemekleri ikram edildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hacı Ömerli Mahallesi Muhtarı Süleyman Uçar, geleneğin yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın gerçekleştirdiği konuşmaların ardından program, mahallenin gençlerinin sergilediği zeybek gösterisiyle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik hizmet kapasitesini arttıracak yeni bir merkezi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dikili'de yapımına başlanan Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nün projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle hazırlandı. Dikili Belediyesi'nin meclis kararıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği 24 bin metrekarelik mevcut barınak arazisi üzerinde yer alacak tam teşekküllü tesis için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sahada zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Zemin çalışmalarının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, merkezin idari binası, klinikleri, barınak alanları, kafeteryalar ve sosyal donatı alanlarının yapımına geçecek. Sadece Dikili'ye değil, çevre ilçelerin de ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak kampüsün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ligde kalmayı son hafta garantileyen İzmir temsilcisi Ali Apetkim Spor, yeni sezonda yerli rotasyonu için önemli bir takviye yaptığını duyurdu. Manisa Basket'ten ayrılan 23 yaşındaki Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 2002 doğumlu solak forvet Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını duyuran Ali Apetkim Spor yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Geçtiğimiz sezon Glint Manisa Basket formasıyla 11 sayı ve 4.9 rebound ortalamaları yakalayan, A milli takım kadrosuna da davet edilen başarılı uzun forvet Yiğit Onan, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldığı ifadelerine yer verdi.
6: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimler yer yer parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 31, Çiğli 32, Dikili 28, Foça 29, Kınık 31, Menemen 32 ve Ali Ağa 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

0: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Ay ay ay efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi özledim. Uzun bir ara oldu gerçekten. Şimdiden böyle gerçekten özlediğimi söylemek istiyorum. O 4-5 gün evde nasıl geçti bilmiyorum. Ama bayram yaptık, büyüklerimizi ziyaret ettik. Biraz da tatil oldu hepimiz için. Bir kez daha geçmiş bayramınız kutlu olsun efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım valla sağlık huzur yerindedir. Sağlıktan, huzurdan öte bir şey yok gerçekten. Şu an hatta sağlık problemiyle uğraşan tüm dostlara, radyo dostlarına, dinleyen dinlemeyen herkese şimdiden şifalar diliyorum. Çünkü bir evde sağlık olmadığı zaman gerçekten huzur da gidiyor bak. Huzur olmadığı zaman da sağlık gidiyor. Bunları birçoğumuz deneyimlemişizdir. O yüzden ne yapıyoruz? Kendimizle çok fazla böyle her şeyi tutmuyoruz. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde onlara bay bay demeyi biliyoruz. Öğreneceğiz. Öğreneceğimiz çok şey var hayatta. Yaşımız kaç olursa olsun öğrenmenin sonu yok. Efendim 95 frekansına, Radyo Sahile, Serap'la Hayata Dair programına bir kez daha hoş geldiniz. Ben Serap Atmaca. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Hayata dair konuşacağız. Ne konuşacağız bugün? Dün gökyüzünde bir mavi ay vardı. 3 tane kraliyet yıldızı da böyle yan yana gelmiş. Bunlar ne yapıyor? Gökyüzünde bizleri nasıl etkiliyor? Gökyüzü neler söylüyor? Tabii ki günlerden burçlar. Bakalım burçlarımıza bir göz atacağız. Sizler de burçlarınızı yazın lütfen. Ben zaten şarkılar armağan edeceğim sırası geldikçe sizlere, ama isminizi özelde armağan etmek isterim. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim kazasız belasız bir yolculuk olsun. Çok sıcak yaz gelmiş değil mi? Valla inanılmaz sıcak başlamış dışarıda. Evlerde öyle hani yanmaya başladı diyebiliriz. Artık klimalara kuvvet, yazın böyle klimasız geçmiyor İzmir'de maalesef ki. Valla çocukluğumuzda ne yapıyorduk? Tabii bahçeli evler vardı. Böyle klimaya ihtiyaç yoktu tabii ki. Bahçeyi böyle bir yıkıyorduk. Oh, o bahçenin serinliği akşamüstü yüzümüze bazen vuruyordu o serinlik. Ama şimdi öyle değil artık. Bahçemiz de yok. Dairelerde, evlerin içinde maalesef kapalıyız. Yakıyoruz klimayı. Ne yapalım? Hadise ile programı açtım. Neler dinleyeceğiz? Kimler dinleyeceğiz? Sürpriz olsun. Bu arada 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip ettirmeyi unutmayın lütfen. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin lütfen. Gönül köprüsü de olmak isterim.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar ne dersiniz yaşamaya? Seyir Kafe'ye günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Ay, bugün de bir konuşabilsem. Vallahi yani programa girdiğimden beri böyle bir... Bak, adapte olmakta bile zorlanıyorum. O kadar tatil işe yaramadı. Demek ki evde konuşma. Evet, Seyir Kafe günün her saati lezzeti, keyfi gerçekten bir araya getiriyor. Çünkü doğa parkın içinde doğayla iç içesiniz. Deniz manzarası şöyle karşınızda size eşlik ediyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

Evet, günlerden burçlar dedik. Şöyle uzun uzun anlatacağım bugün burçları. Sevgili koç ve yükselen koçlar, orada mısınız? İş konusunda bu hafta gökyüzü sizi beklemekten çok harekete geçmeye zorluyor. Uzun zamandır sonuçlanmayan bir iş, cevap gelmeyen bir başvuru ya da sürekli ertelenen bir görüşme varsa bu hafta hareketlenme başlayabilirmiş. Özellikle salı ve çarşamba günleri yapılacak görüşmeler sandığınızdan çok daha önemli olacakmış sizin için. Bazı koçlar yeni bir iş teklifini değerlendirebilir. Bazıları ise mevcut işlerinde yeni bir sorumluluk alabilir. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız sosyal medya, reklam, eğitim, danışmanlık ve satış konularında dikkat çekici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir süredir arkanızdan yürüyen bir konu ya da bir konu da ortaya çıkabilir. Bu durum İlk etapta sizi şaşırtsa da sonrasında lehinize çalışacakmış. Güzel bir şey. Para konusunda ne diyor? Maddi konularda hareketli bir hafta. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir. Uzun süredir tahsil edilmeyen bir alacak konusunda gelişme yaşanabilir. Bazı koçlar evle ilgili masraf yapabilir. Beyaz eşya, tamirat, taşınma ve yaşam alanı güzelleştirme yönelik harcamalar gündeme gelebilirmiş. Kariyerde ise bu hafta sizi izleyen insanlar var. Belki farkında değilsiniz ama yaptığınız işler konuşuluyor. Özellikle yöneticilerinizin veya önemli pozisyondaki kişilerin dikkatini çekebilirsiniz diyor. Sağlıkta ise baş ağrıları, migren, boyun ve omuz tutulmaları aman dikkat. Bu konularda kendinizi lütfen ihmal etmeyin. Aşkta mı? Kalbiniz bu hafta boş durmayacak. Geçmişten gelen bir mesaj, eski bir tanıdık ya da yarım kalmış bir hikaye yeniden gündeme gelebilirmiş. Bazı koçlar acaba tekrar olur mu sorusunu kendilerine sorabilirler. İlişkilerde ise uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan haber alabilirsiniz. Bu hafta insanların gerçek yüzlerini görmek de mümkün. Kimlerin gerçekten yanınızda olduğunu daha net anlayacaksınız diyor. Önemli günleriniz varmış. Salı, çarşamba, pazar. Güzel işlerinizi bugünlere bırakın o zaman sevgili koç ve yükselen koçlar. Şarkınız Yıldız Tilbe'den gelsin.

0: Efendim kısa bir araya gidelim. Aranın ardından çok güzel bir şarkıyla döneceğim ve Boğa burcunda kaldık sevgili boğalar. Birazdan size bakalım yıldızlar neler fısıldamış.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti.
0: Efendim özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Tabii ki nerede? Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran'da. Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra... Çok güzel bir şarkıyla döndüm. Valla son zamanlarda böyle gerçekten sürekli kulağımda, dilimde. Bilmiyorum sizi de sizin de ilginizi çektim bu şarkı ama Değilim sizlerle.

Efendim, Mebrure değilim. Çok güzel bir şarkıydı. Boğalarla devam edelim. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, bu hafta iş haftasında, iş konusunda para ve güven temaları öne çıkıyor. Yaptığınız işin karşılığını almak isteyeceksiniz. Uzun süredir emek verdiğiniz bir konunun sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz. Bazı boğalar yeni müşteri kazanabilir, bazıları ise ek gelir arttıracakmış. Ne oluyorsa tabii ki hayrınıza olsun. Para konusunda haftanın en güçlü alanlarından biri para. Beklenmedik biri ödeme, prim veya ek kazanç gündeme gelebilir. Ancak aynı zamanda harcamalar da artıyor. Gelsin de harcayın. Para ne için? Harcamak için tabii ki. Özellikle ev, dekorasyon, bakım, güzellik ve kişisel ihtiyaçlar için para çıkabilirmiş sizden. Kariyerde ise üst düzey kişilerden destek görebileceğiniz bir dönem. Bir yöneticinizin sizin adınıza önemli bir toplantı geçirebilir. Yaptığınız işlerin görünür olduğu bir haftaymış. Ne güzel. Terfi veya görev değişikliği de konuşulabilirmiş bu hafta sevgili boğa ve yükselen boğalar. Sağlıkta ise boğaz, boyun ve tiroid bölgesine aman dikkat. Beslenmenize de lütfen dikkat edin. Aşkta ise bu hafta güven duygusu ön planda. Karşınızdaki kişinin size gerçekten ne hissettiğini anlamak isteyeceksiniz. Yalnız boğalar için ciddi ilişki potansiyeli de taşıyan bir tanışma görünüyormuş. İlişkilerde ise aile içinde uzun süredir konuşulmayan bir konu açılabilir. Bir küskünlüğün sonlanması da mümkün diyor. Önemli günleriniz de çarşamba ve perşembeymiş sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şarkınız da Demet Akalın'dan gelsin.

Efendim geldik sevgili ikizler, yükselen ikizlere. Bu hafta sahne sizin diyor. Hadi bakalım. Telefonlarınız susmayabilir. Mesajlar, mailler, görüşmeler, toplantılar üst üste gelebilir. Bir süredir beklediğiniz bir haber sonunda gelebilirmiş. Özellikle iletişim, medya, eğitim, satış, sosyal medya alanında çalışan ikizler için oldukça hareketli bir hafta diyor. Para konusunda ne diyor? Para geliyor ama elde tutmak biraz zor. Vallahi o parayı zaten hiçbirimiz elde tutamıyoruz ki, geldiği gibi gidiyor değil mi? Ani harcamalar dikkat çekiyor. Özellikle internet alışverişi, plansız harcamalar bütçeyi zorlayabilirmiş. Aman birazcık frene basın o zaman. Kariyerde ise yöneticiler sizi fark ediyor. Yaptığınız bir iş beklediğinizden daha fazla kişiye ulaşıyor. Bazı ikizler için yeni bir görev veya yeni bir pozisyon konuşulabilir diyor. Sağlıkta ise zihinsel yorgunluk dikkat çekiyor. Biraz yavaşlamaya ihtiyacınız var. Uyku düzeninizi ihmal etmeyin. Aşkta ne diyor? Aşk hayatınızda hareketlilik var. Yeni tanışmalar, yeni mesajlar ve yeni heyecanlar gündeme gelebilir. Geçmişten biri yeniden ortaya çıkabilir. Bazı ikizler iki kişi arasında kalabilirmiş. Kalbiniz başka, mantığınız başka konuşabilir. Vallahi bazen her konuda kalbimiz başka, mantığımız başka konuşmuyor değil. İlişkilerde ise yanlış anlaşılmalara açık bir hafta. Özellikle yazılı iletişimde dikkatli olun. Bir cümleniz beklediğinizden farklı algılanabilir. Önemli günleriniz Perşembe, Cuma ve Pazarmış sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Peki şarkınız nedir? Şarkınız da yalından gelsin.

Efendim geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Bu hafta sizin için beklenen haberlerin haftası olabilir. Uzun zamandır sonuç beklediğiniz bir konu nihayet ilerlemeye başlayabilir. Özellikle hafta sonuna doğru alacağınız bir haber yüzünüzü güldürebilirmiş. İş arayan yengeçler için yeni görüşmeler ve yeni kapılar açılıyor. Çalışan yengeçler ise yöneticilerinden destek görebilirmiş sevgili yengeçler. Para konusunda ne diyor? Beklenmedik bir ödeme alabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir para hesabınıza yatabilir. Bazı yengeçler aile desteği görebilir. Maddi anlamda rahatlatan gelişmeler varmış. Kariyerde ise bu hafta kariyer alanında görünür oluyorsunuz. Sizi izleyen kişiler var. Bir yöneticinin dikkatini çekebilirsiniz. Bazı yengeçler için terfi, yeni görev veya önemli bir proje gündemde olabilirmiş. Sağlıkta ise enerjiniz yüksek ve yükseliyormuş. Uzun süredir hissettiğiniz yorgunluk yavaş yavaş azalabilir. Ancak mide ve sindirim sistemi hassas. Aman dikkat, özellikle yemek yerken. Aşk konusunda aşk hayatınız bu haftanın en hareketli alanlarından biri. Uzun süredir beklediğiniz bir konuşma gerçekleşebilir. Yalnız yengeçler için ciddi ilişki enerjisi oldukça güçlü. Bazılarınız yeni bir tanışmanın kısa sürede ciddileştiğini görebilirsiniz. İlişkisi olanlar ise gelecek planları konuşabilirler. İlişkilerde ise aile içindeki bir konu çözüme yaklaşıyor. Özellikle bir kadın akrabayla ilgili güzel haberler gelebilir. Bu hafta sevdiklerinizden destek görmek size çok iyi gelecek. Önemli günleriniz salı ve pazar günleriymiş sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Şarkınız Mabel Matiz'den geliyor. Özellikle bu şarkı. Yine çok uzaklara gidiyor sevgili Isitro'ya, Ekvator'a sevgilerimi gönderiyorum. Onun için de geliyor şarkı.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler sizlerle buluşuyor Seyir Kafe Restorant'ta. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar. Yanında da sıcak soğuk içecekler. Nerede? Doğa Park'ın içinde. Ali Ağa'da Seyir Kafe Restorant, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A. Ali Ağa'da iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Şimdi reklamlara gitmeden önce bir aslan ve yükselen aslanlara da göz atalım. Orada mısınız? İş hayatına diyor ki: uzun süredir görünmeyen bazı gerçekler görünür olmaya başlıyor. Özellikle arka planda dönen konular, sizin bilginiz dışında yapılan konuşmalar veya beklemede kalan işler netleşebilirmiş. Bir süredir sabırla beklediğiniz bir konu varsa bu hafta önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Özellikle çarşamba günü yapılacak görüşmeler ve alınacak haberler dikkat çekiyor. Kendi işini yapan aslanlar için yeni müşteri kazanımları, sosyal medya üzerinden gelecek teklifler ve tavsiyelerle oluşacak bağlantılar oldukça güçlü görünüyor. Para konusunda, parasal anlamda kontrollü ilerlemeniz gereken bir hafta. Beklenmedik masraflar çıkabilir. Özellikle sağlık, ev veya aile ile ilgili harcamalar gündeme gelebilir diyor. Ancak hafta sonuna doğru beklediğiniz bir para, prim veya ödeme de gelebilirmiş. Bazı aslanlar uzun zamandır almak istediği bir şey için harcama yapabilirmiş. Bakalım ne oluyorsa kalbinize göre olsun. Kariyerde ise kariyer alanında hazırlık yaptığınız konuların meyvelerini toplamaya başlıyorsunuz. Bir yöneticinizden destek görebilirsiniz. Yaptığınız işlerin fark edildiğini hissedeceksiniz. Bazı aslanlar için yeni görevler, yeni ekipler veya yeni sorumluluklar da gündeme gelebilir. Sağlıkta ise bu haftalarda biriken yorgunluk artık kendini gösteriyor. Uyku düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. Boyun, sırt ve omuz bölgesindeki gerginlikler artabilir. Kendinize zaman ayırmanız gereken bir haftaymış. Aşk ne diyor? Kalbiniz geçmişle gelecek arasında kalabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz bir kişi yeniden gündeme gelebilir. Bir mesaj, bir sosyal medya etkileşimi veya ortak bir arkadaş aracılığıyla alınan bir haber eski duyguları canlandırabilirmiş sevgili aslanlar. İlişkilerde ise bu hafta dostluklar konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kimlerin gerçekten yanınızda olduğunu daha net göreceksiniz. Bir arkadaşınızın desteği moralinizi yükseltebilir. Aile içinde uzun süredir ertelenen bir konuşma yapılabilir. Önemli günleriniz ise çarşamba, perşembe ve pazarmış sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şarkınız da Mehmet Erdem'den gelsin.

0: Efendim, kısa bir reklam. İkinci bölümde tekrar sizlerleyim.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir
4: inansa, hayat bayram olsa. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres

0: Seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, reklamların ardından kısa bir aradan sonra tabii ki sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Saat 15'e kadar sizlerleyim. İkinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Şöyle yine hareketli bir şarkıyla devam edelim. Bir yalelli diyelim. Sonra mı? Sonra Başak ve Yükselen Başaklar'da kaldık. Günlerden pazartesi tabii ki burçlar. Az sonra sizlerle

Efendim geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bu hafta iş hayatınızda ekip çalışmaları ve organizasyonlar ön plana çıkıyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir proje destek bulabilir. Kalabalık gruplarla yapılan çalışmalar, toplantılar, ortaklıklar açısından da oldukça hareketli bir dönem. Bazı Başaklar yeni iş çevresine girebilir veya önemli bağlantılar kurabilir. Özellikle hafta ortasında gelen teklifler dikkatle değerlendirilmeliymiş sevgili Başak, yükselen Başak. Para konusunda ise parasal anlamda sizi sevindirecek gelişmeler var. Küçük gibi görünen ama uzun vadede önemli olacak kazançlar gündeme gelebilir. Bir müşteriden, işten veya ek gelir kaynağından para girişi olabilirmiş. Beklenen bir ödeme konusunda olumlu gelişmeler

0: neler yaşayabilirsiniz? Kariyer mi ne diyor? Bu hafta destekleyen, sizi destekleyen insanlar devrede. Bir yöneticiniz, bir danışmanınız veya deneyimli bir kişi size özel bir kapı açabilir. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda takdir görmek mümkün. Bazı başaklar için terfi konuşmaları başlayabilir diyor. Sağlıkta ise sindirim sistemi ve bağırsaklara aman dikkat, stres kaynaklı hassasiyet oluşabilirmiş. Vallahi her şeyin başı gerçekten stres. Sabah Canan Karatay'ı dinliyordum. Diyor ki tansiyon diye bir şey yok diyor. Hani yok tuz tansiyon yapar falan filan. O farklı bir açıdan bakıyor. Tansiyonun sebebi diyor stres diyor. O yüzden gerçekten hani stresli dönemlerimizde dikkat ederseniz tansiyonumuz daha da böyle tavan yapıyor. Bence doğruluk payı da var. Şimdi aşk konusunda ne diyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar? Aşk hayatında arkadaşların öne çıktığı bir hafta. Bir dostluğun farklı bir boyuta taşınması mümkün. Yalnız Başaklar sosyal çevrelerinde tanışacakları biriyle yakınlaşabilir. İlişkisi olanlar ise partnerle ortak gelecek planları yapabilirmiş. Ne oluyorsa hayrınız olsun. İlişkilerde ise yeni insanlar hayatınıza giriyor, çevreniz genişliyor. Bazı dostluklar güçlenirken bazıları doğal şekilde geride kalabilir. Önemli günler Salı, Çarşamba ve Pazarmış sevgili Başak ve yükselen Başak. Şarkınızda Bayhan'dan gelsin bakalım. Efendim işitmedim, bana bir şey mi dedin?
1: Bir sonu salamadım, bir canmaz bir etsa, aynama rastlamadım.

Efendim geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. İş konusunda bu hafta iş hayatınızda görünür oluyorsunuz. Yaptığınız çalışmaların sonuçlarını almaya başlıyorsunuz. Uzun zamandır beklediğiniz bir görüşme gerçekleşebilir. Bazı teraziler yeni iş teklifleri veya yeni görevlerle karşılaşabilir. Özellikle üst düzey kişilerle yapılan görüşmeler önemli sonuçlar doğurabilirmiş. Para konusunda iş kaynaklı gelirlerde artış yaşanabilir. Beklenmedik bir ödeme veya kazanç haberi moralinizi yükseltebilir. Ancak aynı zamanda bazı zorunlu harcamalar da gündeme gelebilir. Özellikle kariyer için yapılan harcamalar ileride karşılığını verebilir diyor. Kariyerde ise bu hafta kariyer alanında yıldızınız parlıyor. Bir başarı haberi alabilirsiniz. Yaptığınız işin takdir edilmesi veya görünür hale gelmesi mümkün. Bazı teraziler için terfi, görev değişikliği veya yeni bir proje gündeme gelebilir diyor. Sağlıkta ise bel, böbrek, sırt bölgesine aman dikkat. Özellikle uzun süre masa başında çalışanlar biraz hareket etmeli. Aşk ne diyor? İş ve kariyer yoğunluğu nedeniyle aşk ikinci planda kalabilir. Ancak buna rağmen dikkat çekiyorsunuz. Yalnız teraziler iş ortamında veya profesyonel bir bağlantı üzerinden biriyle tanışabilir. İlişkisi olanlar ise gelecek planları üzerine konuşabilir. İlişkilerde aile büyükleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Özellikle de ebeveyn hayatında yeni bir süreç başlayabilir. Bu hafta çevrenizden önemli destek alacaksınız. Önemli günleriniz çarşamba, perşembe ve cumaymış sevgili terazi ve yükselen teraziler. Şarkınız da bendenizden gelsin.

Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Bakalım yıldızlar sizler için neler fısıldamış bu hafta. İş konusunda bu hafta ufkunuz genişliyor. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitimler, seminerler veya yeni projeler gündeme gelebilir. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir konuda ilk adımı atabilirsiniz. Bazı akrepler şehir dışına çıkabilir veya önemli görüşmeler gerçekleştirebilir. Yeni insanlarla tanışmak sizi beklenmedik fırsatlar getirebilirmiş. Para konusunda beklenen bir ödeme sonuçlanabilir. Özellikle geçmişten gelen bir alacak veya bekleyen bir konu çözüme ulaşabilir. Maddi anlamda daha güvende hissetmeye başlayabilirsiniz. Bir yatırım veya eğitim harcaması gündeme gelebilir. Kariyerde ise kariyer alanında yeni bir kapı açılıyor. Uzun süredir beklediğiniz fırsat yeniden önünüze gelebilir. Bazı akrepler uzmanlık alanlarını büyütecek kararlar alabilirmiş. Özellikle eğitim, hukuk, medya ve danışmanlık alanlarında çalışanlar için güçlü etkiler varmış. Sağlıkta ise stres yönetimi önemli. Yoğun düşünmek bedeninizi yorabilir. Vallahi akrepler de öyle yoğun düşünen insanlar ki gerçekten onları bundan vazgeçiremiyorsun. Dinlenmeye ve uyku düzenine aman dikkat diyor. Aşkta ise tutkulu ve yoğun bir hafta. Yalnız akrepler uzak şehirden veya farklı çevrelerden biriyle tanışabilir. İlişkisi olanlar birlikte seyahat planları yapabilir. Bazılarınız ilişkinin yönünü belirleyecek önemli konuşmalar gerçekleştirebilir. İlişkilerde ne diyor? Hayatınıza vizyon katan kişilerle tanışabilirsiniz. Bir dostunuzun tavsiyesi veya desteği çok önemli bir kapıyı açabilir. Bu hafta çevrenizden gelen işaretleri dikkatle takip edin. Önemli günleriniz Perşembe, Cuma ve Pazarmış. Ve akreplerin şarkısı gelsin Tarkan'dan.

Efendim geldik sevgili yaylar ve yükselen yaylara. İş konusunda bu hafta iş hayatınızda tek başınıza ilerlemek yerine doğru insanlarla yan yana gelmenin önemini göreceksiniz. Uzun zamandır sürüncemede kalan bir proje varsa yeniden hareketlenebilir. Özellikle ortaklı işler, ekip çalışmaları ve karşılıklı anlaşmalar ön plana çıkıyor. Bir süredir görüşme yaptığınız bir kişi tekrar sizinle iletişime geçebilir. Daha önce sonuç alamadığınız bir başvurudan haber alabilirsiniz. Bazı yaylar için hafta ortasında yapılacak bir toplantı önümüzdeki birkaç ayın yönünü belirleyecekmiş. Kendi işini yapan yaylar için yeni müşteri bağlantıları, referanslar, tavsiyelerle gelen fırsatlar dikkat çekiyor. Para ne diyor? Bu hafta para konusunda hem girişler hem çıkışlar var. Beklenen bir ödeme gelebilir ancak aynı zamanda kredi, vergi, sigorta, banka veya ortak para konularında bazı ödemeler gündeme gelebilir. Özellikle perşembe, cuma günleri finansal kararlarınız için aceleye getirmeyin diyor. Kariyerde ise kariyer alanında önemli insanlarla tanışabilirsiniz. Bir referans, bir tavsiye veya güçlü bir bağlantı önünüzde yeni kapılar açabilirmiş. Bazı yaylar yeni bir şirkete geçmeyi düşünebilir. Bazıları ise mevcut işlerinde daha fazla sorumluluk almaya başlayabilir. Bu hafta kurduğunuz bağlantılar uzun vadede çok işinize yarayacak. Sağlıkta ise enerji seviyenizde dalgalanmalar olabilir. Özellikle uyku düzenine dikkat. Yoğun tempo nedeniyle bedeninizi ihmal etmeyin. Bel ve kalça bölgesinde hassasiyet yaşanabilir. Yaylar dinlenmeye zaman ayırmalı diyor. Ama yaylar dinlenmeyi çok sevmez. Hareketli insanlardır. Ne yapacağız? Aşk konusunda ilişkiler bu haftanın en önemli gündemlerinden biri. Bazı yaylar ilişkilerinde ciddi kararlar verebilir. Uzun süredir devam eden ama adı konmayan ilişkilerde netleşmeler yaşayabilir. Yalnız olan yaylar için kaderi andıran bir tanışma ihtimali oldukça yüksek. Özellikle arkadaş çevresi veya sosyal çevre ortamlarında dikkat çekiyor. İlişkilerde ise bu hafta bazı insanlarla bağlarınız güçlenirken bazılarıyla yollar doğal şekilde ayrılabilir. Uzun süredir konuşulmayan bir konu gündeme gelebilir. Bir dostunuzun vereceği tavsiye sandığınızdan çok daha değerli olabilirmiş. Önemli günleriniz Perşembe, Cuma ve Pazar. Perşembe, Cuma ve Pazar hepimiz için galiba önemli, bunu anladım. Şimdi reklamlara gitmeden önce yükselen yay ve yayların şarkısı gelsin. Böyle bir romantik şarkı dinlememiştik, böyle damar bir şarkı dinlememiştik. Hadi Derya Bedavacı'dan hepimiz için gelsin, özellikle de yaylar için.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar,
5: en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 90.

Efendim saatler 14.33, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Son yarım saatlik viraja girmiş bulunmaktayız. 3 burcumuz kaldı. Oğlaklar, kovalar, balıklar. Az sonra bakalım sizler için yıldızlar neler fısıldamış. Ama şimdi radyolarınızın konuğu Derya Ulu. Kafalar karışık. Ara sıra karışıyor tabii ki.

Efendim geldik sevgili oğlak, yükselen oğlaklara. İş konusunda bu hafta çalışma hayatınız oldukça yoğun, yarım kalan işleri tamamlamak, yeni görevler üstlenmek ve sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Ancak bu yoğunluk size görünürlük getiriyormuş, yöneticileriniz yaptığınız işleri fark etmeye başlıyor. Bazı oğlaklar için yeni bir proje veya yeni bir ekip gündeme gelebilir. Özellikle hafta sonuna doğru gelecek bir haber sizi heyecanlandırabilir. Bilirmiş bakalım. Para konusunda, bekleyen ödemeler konusunda güzel gelişmeler var. Bir süredir geciken bir para elinize geçebilir, ancak ev ve aile kaynaklı harcamalar da artabilir. Özellikle taşınma, tamirat veya yaşam alanıyla ilgili konular masraf çıkarabilir. Buna rağmen haftayı maddi açıdan daha rahat kapatma ihtimaliniz yüksek. Kariyerde ise kariyer alanında kalıcı adımlar atıyorsunuz. Bu hafta yapılan görüşmeler kısa vadeden çok uzun vadeyi etkileyecek. Bazı oğlaklar yeni bir pozisyon için değerlendirmeye alınabilir. Bazıları ise kendi işlerini büyütmek için önemli kararlar verebilir. Yavaş ama sağlam ilerlediğiniz bir dönemdesiniz. Sağlıkta ise kemikler, dizler, eklemler hassas. Uzun süredir ihmal ettiğiniz kontroller varsa bu hafta ilgilenmekte fayda olacaktır. Fiziksel yorgunluk kadar zihinsel yorgunluk da dikkat çekiyor. Aşk ne diyor? Aşk hayatınızda ciddi konuşmalar var. Partnerle gelecek planlarınızı yapabilirsiniz. Birlikte yaşama, ev alma veya ilişkinin geleceğiyle ilgili kararlar gündeme gelebilir. Yalnız oğlaklar için ise iş ortamında başlayabilecek bir yakınlaşma dikkat çekiyormuş. İlişkilerde ise bu hafta karşılıklı beklentiler konuşuluyor. Sürekli fedakarlık yapan taraf olduysanız artık denge kurmak isteyebilirsiniz. Aile içinde ise uzun süredir bekleyen bir konu çözüme yaklaşabilir. Önemli günleriniz çarşamba, cuma ve pazarmış sizin de. Ve oğlakların şarkısı, yollarda yoruldum, 9'da 9 sizlerle.

Geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. İş konusunda bu hafta yaratıcılığınız çok yüksek. Bazı fikirleriniz, farklı fikirleriniz dikkat çekebilir. Özellikle teknoloji, sosyal medya, eğitim, tasarım ve dijital alanlarda çalışan kovalar için önemli fırsatlar oluşuyor. Beklenmedik bir teklif veya ani bir görüşme gündeme gelebilir. Bazı kovalar yeni bir projeye başlayabilir. Para konusunda... Parasal anlamda küçük ama sevindiren gelişmeler var. Ek gelir yaratacak fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bir hobiniz veya yeteneğiniz kazanca dönüşebilirmiş. Hafta sonuna doğru sevindirici bir para haberi alma ihtimaliniz yüksekmiş sevgili kova ve yükselen kova. Kariyerde ise... görünür oluyorsunuz, görünürlüğünüz artıyor, yaptığınız bir çalışma daha fazla kişiye ulaşıyor. Bazı kovalar için eğitim vermek, sunum yapmak veya bir topluluğa hitap etmek söz konusu olabilirmiş. Bu hafta attığınız adımların etkisini ilerleyen haftalarda daha net görecekmişsiniz. Sağlıkta ise sinir sisteminizi fazla yormamaya çalışın. Ekran karşısında uzun saatler geçirmek yorgunluk yaratabilir. Uyku düzeninizi korumak önemli. Aşkta ise aşk hayatınızda sürprizler var. Hiç beklemediğiniz bir kişi ilginizi çekebilir. Bazı kovalar arkadaş olarak gördükleri birine farklı gözle bakmaya başlayabilir. İlişkisi olanlar için eğlenceli ve hareketli bir hafta. İlişkiler ne diyor? Sosyal çevreniz oldukça hareketli. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bir davet, organizasyon veya kalabalık ortam önemli bir karşılaşmaya vesile olabilir. Önemli günleriniz sizin de Perşembe, Cuma ve Pazarmış. Ve şarkınız Değmez sizlerle.

Efendim geldik son burcumuza. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, bu hafta iş hayatınızda hem duygularınız hem de mantığınız aynı anda çalışıyor. Uzun süredir beklediğiniz bir konu netleşebilir. Bazı balıklar çalışma düzenlerinde değişiklik yapabilir. Evden çalışan için yeni fırsatlar oluşabilir. Aile desteğiyle başlayan bir projede gündeme gelebilirmiş. Para ne diyor? Maddi anlamda sizi rahatlatacak gelişmeler var. Özellikle aileden veya yakın çevreden destek görebilirsiniz. Beklenen bir para elinize geçebilirmiş. Bazı balıklar ev, arsa veya gayrimenkul ile ilgili gelişmeler yaşayabilir. Kariyerde ise bu hafta sağlam temeller atıyorsunuz. Ani yükselişlerden çok kalıcı başarılar ön planda. Bir yöneticiniz veya deneyimli bir kişi size önemli tavsiyeler verebilir. Uzun vadeli düşünmek kazandıracak. Sağlıkta ise duygusal yorgunluk bedeninize yansıyabilir. Dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya ihtiyacınız var. Uyku düzeninizi toparlamak enerjinizi yükseltecekmiş. Aşk ne diyor? Haftanın en romantik burçlarından birisiniz. Kalbinizi heyecanlandıracak gelişmeler yaşayabilir. Bir mesaj, bir davet veya beklenmedik bir karşılaşma gündeme gelebilirmiş. Yalnız balıklar için ciddi ilişki potansiyeli taşıyan bir tanışma görünüyor. İlişkisi olan ise geleceğe dair önemli konuşmalar yapabilirmiş. İlişkilerde ise aile içindeki kırgınlıklar son bulabilir. Uzun süredir konuşulmayan konular çözüme yaklaşabilir. Bu hafta sizi gerçekten seven insanların kimler olduğunu daha net göreceksiniz. Önemli günleriniz Salı, Perşembe ve Pazar sevgili balık ve yükselen balıklar. Şarkınız gelecek az sonra ama aynı zamanda da veda şarkım. Efendim vallahi yine zaman su gibi akıp geçti. Öncelikle bugün beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkışlarımı göndereyim. Haftanın ilk programıydı. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Ama her daim radyo sahilde kalın. Yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın. Balık ve yükselen balıkların da şarkısı aynı zamanda Emre Kaya'dan geliyor. Yap boz sizlerle.

geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam doğru.

0: en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel, gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05.

0: Da tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek parça: Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'ya bağlı Hacı Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayri ve Ali Ağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sosyal tesisin açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Hacı Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, Mahalle Muhtarları ve Çevre Mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Ali Ağa Belediyesi tarafından Hacı Ömerli Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesisin açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan programda birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla asırlık keşkek geleneği yaşatıldı. Kazanların dualarla açıldığı etkinlikte çevre ilçe ve mahallelerden gelen misafirlere geleneksel hayır yemekleri ikram edildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hacı Ömerli Mahallesi Muhtarı Süleyman Uçar, geleneğin yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın gerçekleştirdiği konuşmaların ardından program, mahallenin gençlerinin sergilediği zeybek gösterisiyle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik hizmet kapasitesini arttıracak yeni bir merkezi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dikili'de yapımına başlanan Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nün projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile hazırlandı. Dikili Belediyesi'nin meclis kararıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği 24 bin metrekarelik mevcut barınak arazisi üzerinde yer alacak tam teşekküllü tesis için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sahada zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Zemin çalışmalarının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, merkezin idari binası, klinikleri, barınak alanları, kafeteryalar ve sosyal donatı alanlarının yapımına geçecek. Sadece Dikili'ye değil, çevre ilçelerin de ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak kampüsün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ligde kalmayı son hafta garantileyen İzmir temsilcisi Ali Apetkimspor, yeni sezonda yerli rotasyonu için önemli bir takviye yaptığını duyurdu. Manisa Basket'ten ayrılan 23 yaşındaki Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 2002 doğumlu solak forvet Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını duyuran Ali Apetkimspor yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Geçtiğimiz sezon Glint Manisa Basket formasıyla 11 sayı ve 4.9 rebound ortalamaları yakalayan, A milli takım kadrosuna da davet edilen başarılı uzun forvet Yiğit Onan, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı ifadelerine yer verdi.
8: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimler yer yer parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 31, Çiğli 32, Dikili 28, Foça 29, Kınık 31, Menemen 32 ve Ali Ağa 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Reklamlar bitti.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğimi kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz Zim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Demet Aktaş'la yaptık. Sarıl Bana radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Dicle Olcay'la devam ediyoruz. Dizinin Dibi. Hoş geldiniz.

0: Sarı Kabadayı yangın yangın radyonuzdaydı.
1: Ne kaçmazdım, hiç saymadım kaç kez yandım.
0: Efendim bakınız, oho, 31 binden fazla kişinin bankacılık şifresi çalınmış. 31 binden fazla kişi. Abo, internette bile satışa sunulmuş. Oğlum işini boşaltsaydın. Ya tamam hadi bir şey yapıyorsunuz bari adam... Biz, nerede? Ha, Allah'tan Avustralya'da. Gerçi bizimkileri şimdi çalsan da yani... Dur hesaptan bir şeyler alayım desen. Hani o harcadığın zamana değmez. Ay, ay, ay. Avustralya'da bakın kullanıcıların kişisel cihazlarından giriş bilgilerinin kötü amaçlı yazılım aracılığıyla ele geçirildiği tespit edildi. Hangi yazılım bu? Ondan bahsedin de varsa silelim. Siber saldırı gruplarının 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresini Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve Dark Web ortamında paylaştı ve bazılarını da satışa sunduğu kaydedildi. Zaman zaman mesela programda biz de okuruz hani şu uygulamalarda virüs var falan filan bunları hemen silin telefonunuzdan gibi şeyler okuruz. Silmek gerekiyor. Yani yasal olmayan bir şey yüklememek gerekiyor. 31 milyondan fazla cihazda kötü amaçlı yazılım var demiş mesela bak. Küresel ölçekte 31 milyondan fazla cihazda kötü amaçlı yazılım olduğu belirlenirken yalnızca Avustralya'da 58 binden fazla cihazın bu tür kötü amaçlı yazılımlardan etkilendiği ifade ediliyor. Avustralyalı bir siber güvenlik firmasının kurucusu Jamie O'Rail, 2021 yılından beri bu zararlı yazılımların bazı cihazlara erişiminin olduğunu ve halen bazı kişilerin saldırılara açık durumda bulunduğunu belirtiyor efendim. İşte hangi oğlum uygulamaları söyleyin. Avustralyalı yetkililer vatandaşlara güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bu ayın başlarında ülkedeki bazı emeklilik fonlarının da siber saldırıya uğradığı ve çalınan 600 üyeye ait şifrelerin hesaplara izinsiz erişim ve dolandırıcılık girişimlerinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Ya bu çıkmış bile bak düşün yani. Yani dikkatli olmamız gerekiyor kesinlikle. Öyle ben bu işi biliyorum, ben bu işten anlıyorum falan filan değil. Bir dünya uygulama kuruyoruz. Bunları takip etmek gerekiyor. Yasal olmayanlardan özellikle uzak durmak gerekiyor. Ne bileyim onun dışında biraz da tabii bu şifreleri falan filan güncellemek işte artı şu şeylere giriş güvenliğini işte hesaplara artırmak gerekiyor. Yani bütün yolları zorlamak gerekiyor. Yani açıkçası mevzu bu yani. Yoksa adamlar bir oradan bir buradan saldırıyorlar. Ha gerçi bütün bunlara rağmen diyelim ki biz kaptırdık hani kaç kişinin hesabında ne kadar var. Senin benim hesaplarla pek uğraşmazlar bunlar. O ayrı bir şey de ismen bellidir onların kimlere yürüyecekleri. Ama olsun yine de bizlerin de tedbirli olması gerekiyor tabii ki.

Allah Allah. Demet Akalın Bana Yolla radyomuzda. Efendim, ilişkiyi uzatmak isteyenler var mı? Bak, eğer diyor bunları söylerseniz ilişkinin ömrü uzar demiş. Peki süresi var mı? Hani mesela şunu söylersek bu kadar uzar. Mesela bir şey söylüyorsun, bunun işte 3 ay ömrü var. Şimdi başka bir şey söylüyorsun, bunun mesela 5 yıl gideri var. Hani böyle bir reçete var mı elinizde? Yani hangi söz ne kadar süreye denk geliyor mesela? İlişkiyi uzatmak isteyenler için 9 sihirli söz diyor. İlişkiyi uzatmak istemiyorsanız yapacağınızı biliyorsunuz. Bu cümlelerden uzak duracaksınız. Neymiş bunlar bak? Amerikalı klinik psikolog Courtney Warren, ilişkinin ömrünü uzatmak isteyenler için sihirli olarak nitelendirdiği 9 sözü sıraladı. Bu mu yani? İlk söz. Takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabii bunu anlamsız bir zamanda söylemeyeceksiniz. Yani sabah mesela uyanmışsınız beraber. İlk karşılaşıyorsun işte. Takdir ediyorum, seni teşekkür ediyorum. Çok güzel uyandın. Eşinizin yani ya da partnerinizin olumsuz yönlerini görmemek, görüp de bu konuda yorum yapmamak kolay değil diyor. Mutlu çiftler ortak bir hayat için gösterilen çabaya değer verir ve bunu söyler. Bu sayede karşınızdaki kendini değerli hisseder demiş. İkinci sihirli cümleye geçiyoruz efendim. Seni beğeniyorum. Yani zaten hani eşin, partnerin yani bir zahmet beğen yani. Bir de bunu dile getir yani. Bir de tabii seni beğeniyorum esasında çok biraz da yavan geliyor yani. Ne bileyim, seni beğeniyorum. Teşekkür ederim, iyi günler. Mutlu bir ilişkide yalnızca sevmek değil, beğenmek de önemli. Beraber olduğunuza göre hiçbir şeyini beğenmiyor olamazsınız demiş. Seni daha iyi anlamak istiyorum, yardım et. Bak bu esasında biraz şey olabilir. Hafif bir gerginlik çıkarabilir. Hani seni daha iyi anlamak istiyorum, yardım et. Nasıl yani, anlatıyorum ama sen anlamıyor musun? Çok farklı ailelerde bambaşka şekillerde yetişiyoruz. Kırılganlıklar, değerler, inançlar zamanla da değişiyor demiş. Eşinizin bir davranışına anlam veremiyorsanız mutlaka nedenini sorun diyor. Tabii şimdi bunu nedenini sordun mesela, neden böyle yapıyorsun? Yok bir şey dediğinde orada durma, kaç oradan. Bir şey var orada, sağlam bir şey var. Bir şey geliyor uzaktan, sağdan bir şey geliyor bak. Bir diğer sözcük, sihirli sözcük, dinliyorum efendim. Anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Tartışmak sağlıklıdır. Ancak aktif dinleme yoluyla birbirinizi anlamaya çalışmak şartıyla demiş. Bak bu dinleme meselesi bu gibi konularda hep karşımıza çıkıyor. Yani dinleyenler hatırlarlar. Dinliyorsunuz değil mi bak siz de? Affedersin, üzgünüm, kusura bakma. Bir diğer sözcük. Sağlıklı çiftler yolunda gitmeyen durumlarda tek sorumluluğun karşı tarafta olmadığını bilir diyor. Aa, bizde öyle olmuyor. Senin yüzünden böyle oldu. Senden ötürü böyle oldu. Biz karşı tarafa yıkmaya bayılırız. Ondan sonra otururuz, bacak bacak üstüne atar, izleriz. Ben seni affediyorum, sen de beni affedebilir misin? Vallahi ne yaptığına bağlı şimdi. Affetmek zordur diyor. Yo, zor değildir. Yani affedersin de tabii af gerektiren hareket ne? Ona bakmak lazım burada. Savunmasız olmayı, size acı veren bir şeyi sindirmeyi gerektirir demiş. Ancak tartışmalar birbirini affetmeyi başaran çiftlerin daha uzun, daha tatmin edici ilişkiler yaşadığını gösteriyor demiş. Tabii bunu bu şekilde söylemek çok doğru mu bilmiyorum. Mesela tartışıyorsun, bitiyor, böyle bir gerginlik var. Ben seni affediyorum, sen de beni affedebilir misin? Bence bunları biraz daha böyle yani sözden ziyade eylemle halletmek daha iyi gibi geliyor. İlişkimize ve sana bağlıyım. Sen bakma WhatsApp'a. DM'leri önemsemesen. Bir diğer cümle, gel biraz keyif yapalım. Ya öf. Bana hiç samimi gelmiyor bunlar ya. Zor zamanlara ve sorun çözmeye ara vermek şart diyor. Gergin anlarda mizahın gücünden yararlanın diyor. Gel biraz keyif yapalım. Ya, tamam doğru ama hani doğru kelimeler bunlar mı? Hani doğru bir yaklaşım, tamam eyvallah, ama bu kelimeler ne bileyim. Gel biraz keyif yapalım seninle. En sona bırakmışlar efendim. Seni seviyorum. Ona onu sevdiğinizi söylemeniz mutlu edecektir diyor. Zaten bunu söylemiyorsan da arkadaş, hani kusura bakma ama o ilişkiden ne bekliyorsun? Yani hiç mesela böyle cümleler falan filan yok. Hiçbiri yok yani. Öyle yavan yavan gidiyorsun yani. Bir de şey olayına sığınırız ya biz. Ya ben sevdiğimi söyleyemiyorum abi. Niye lan? Yemez, korkma.
en sona bırakmışlar ama bunu belki de en başta söylemeniz gereken şey buydu yani.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Aleyna Tilki Ayrı Gitme radyonuzdaydı. Efendim bakınız sevgili erkekler özellikle bizi daha çok ilgilendiriyor. Kadınların en sevdiği 5 sözlenmiş al kalemi kağıdı. Yaz bunları ne bileyim ses kaydı al bir şey yap çalış daha sonra. İşine yarar bir gün kullanırsın. Bir de ondan sonra ne diyorlar mesela sosyal medyada? Programı da beğenip takip etmeyi unutma. Bu ve bunun gibi yararlı bilgilere bilgilerin devam etmesini istiyorsan programı beğen takip et. Neymiş efendim bak bu cümleleri kurarsanız yapmayacakları bir şey yok diyor. Erkeklerde basit belli diyoruz hep söylüyorum hatta biz erkekler gazla çalışmayı seviyoruz. LPG'liyiz. Hali hazırda dünyadaki en ucuz yakıtı kullanıyoruz. Yani yakıtla çalışıyoruz daha doğrusu. Erkeğe gazı ver otur izle. Hep söylerim yani boş boşuna bir erkekle tartışmaya gerek yok sevgili kadınlar. Aslansın kaplansın yaparsın de sırtını sıvazla otur seyret. Peki kadınların en sevdiği cümleler nelermiş bakınız. İlk sırada sana güveniyorum. Kadınlar güven duygusunu her şeyin önünde tutar. Onlar güvenli bir ortamda kendilerini daha rahat hisseder ve ilişkilerine derinlik katar. Sana güveniyorum demek kadını olan saygınızı ve ona duyduğunuz güveni ifade etmenin güçlü bir yoludur demiş. Yazıyorsunuz değil mi bak bunları? Mesela bir gün sana güveniyorum deyin. Mesela bugün sana güveniyorum da güne başlayın. Yarın mesela seninle her şey çok güzel. Bir diğer cümle. Yarın bunu kullan. Hepsini bir kere de tüketme o yüzden söylüyorum. İdareli olmakta fayda var. Kadınlar romantizm ve ilgi görmekten hoşlanırlar. Seninle her şey çok güzel gibi basit ama anlamlı bir cümle bir kadının her zaman yanında olunması gerektiğini düşündürür. Bu cümle kadına ilişkinin her anının değerli olduğunu ve onunla birlikte her şeyin daha anlamlı hale geldiğini hissettirir demiş. Yaz bunu da. Üçüncü cümleye geçeyim. Mesela bunu da öbür gün kullan sabah uyandığında. Sadece seninle olmak istiyorum. Yani bir zahmet zaten. Şimdi yani fazlası da bir kadına sadece onunla vakit geçirmek istediğinizi belirtmek onun değerini artırır demiş. Sadece seninle olmak istiyorum demek kadına olan ilgiyi ve ona duyulan aşkı ifade etmenin samimi bir yoludur. Bu tür sözler kadına olan bağlılığınızı gösterir ve ilişkideki duygusal bağın derinleşmesini sağlar demiş. Yazdım bunu değil mi? Sadece seninle olmak istiyorum. Bir sonraki gün uyandın. Hemen söyleyeceğin şey şu. Senin düşüncelerin benim için çok değerli. Yani bunu hemen uyandığı gibi söyleme ama. Çünkü o da daha yeni uyanıyor olacak. Bir afallamasın lan ne oluyor diye. Yaz bunu da. Senin düşüncelerin benim için çok değerli. Kadınlar düşüncelerinin ve görüşlerinin önemsenmesini ister demiş. Senin düşüncelerin benim için çok değerli demek. Kadının fikirlerine saygı gösterdiğinizi ve onu dinlediğinizi ifade eder. Bu kadınlara duygusal anlamda derin bir güven verir ve onların ilişkideki rolünü pekiştirir. Kendini değerli hissettiği bir ortamda kadının mutluluğu ve huzuru daha fazla olur demiş. Ve son cümlemize geçiyoruz sevgili erkekler. Beşinci günde bunu söyleyeceksiniz. Senin yanında olmak bana huzur veriyor. Bir daha git ondan sonra nereye istiyorsan git. Hani halı saha maçına mı gireceksin, bayi toplantısı mı olur? Kadınlar kendilerini huzurlu hissettikleri bir ortamda daha rahat ederler. Bir erkeğin ona huzur veren bir kişi olduğunu ifade etmesi kadının kendini güvende ve değerli hissetmesini sağlar demiş. Senin yanında olmak bana huzur veriyor demek ona olan bağlılığınızı ve onun kişisel özelliklerinin size ne kadar değerli olduğunu gösterir demiş. Bunlar sevgili erkekler bak tekrar toparlıyoruz. Sana güveniyorum bir gün bir sonraki gün seninle her şey çok güzel sonrasında sadece seninle olmak istiyorum. Dördüncü gün senin düşüncelerin benim için çok değerli. Beş, senin yanında olmak bana huzur veriyor. Bunları haftaya yay. Hepsini aynı anda kullanma. Bütün mermini bir kerekte harcama. Bütün cephaneyi boşaltma bir kerekte. Bunları değerlendir. Senden güzeli yok ondan sonra. Haberiniz olsun. Yine bir sosyal hizmette bulunduk. Bize de helal olsun.

İrem Derici, gidelim mi buralardan radyonuzda? Bakınız efendim, herkesi yakından ilgilendirecek bir konu. Kazançlı alışveriş. Kazançlı alışveriş için 5 tüyo diyor. Ben direkt olarak ilk tüyoyu ben söyleyeyim. Alışveriş yapmamak. Hani şu an kazançlı alışveriş ne kadar olur bilemiyorum bu şartlarda. Bak işte motivasyonunuzu yükseltecek ve kazançlı olmanızı sağlayacak akıllı alışverişin yolları diyor. Oğlum demeyin, millet heves ediyor ondan sonra. Fiyatları mağazaya gitmeden önce internetten kontrol edin demiş mesela. Bunun farklı bir yöntemi de şu oluyor. Mağazaya gidip kıyafeti deniyorsun. Onun fiyatına bakıyorsun, sonra aynı ürünü internetten mesela daha uygun fiyata alıyorsun. Hani ürünü denediğin için hangi bedenin üzerine olduğunu da görüyorsun. Mesela bu daha hesap, ben sana söyleyeyim. Müşterileri ikna etmek konusunda mağaza çalışanlarının ustalığı çoğu insan tarafından bilinir. Adamın işi o yani, sonuçta oradan para kazanıyor. Eğer ne aradığınızı bilirseniz gereksiz masraflardan da kaçınabilirsiniz. Bu yüzden alışveriş merkezine gitmeden önce satın alacağınız her şeyin maliyetini bildiğinizden emin olun ve not alın diyor. Ama şimdi internete gördüğünde eğer mağazadan alacaksan mağazada yani %90 oranında internete göre daha pahalı oluyor. Yani internetteki aynı fiyata bulmak biraz zor, onu söyleyeyim. Listeniz olsun demiş. Ya liste var da bütçe karşılamıyor. Sen bizim liste var canım, sen listeyi gör. Oho. Neler var neler listede. Alışverişe çıkmadan önce almak istediğiniz ürünlerin olduğu bir liste hazırlayın. Böylelikle hem eksiklerinizi tespit edebilir hem de sahip olduklarınızı fark edersiniz demiş. Hani yok yere işinize yaramayacak şeyleri almazsınız diyor. Bütçenize sınır koyun demiş. Yani zaten. Yani bütçe zaten sınırlı, hatta bütçeye sınır demeyelim, bütçe kısıtlı. Sadece sınır demek çok doğru değil yani. Çoğu insanın saatlerce alışveriş yaparak mağazadan mağazaya koşması ve günün sonunda aşırıya kaçtığını fark etmesinin nedeni aslında bütçesinin bütçeyi sınırsız zannetmesi diyor. Hakikaten böyle zanneden var mı aranızda ya? O nasıl bir lüks? Düşün, mağazadan mağazaya koşuyorsun, deliler gibi alışveriş yapıyorsun ve hepsini alıyorsun. Aldıktan sonra akşam pişmanlıyorsun, lan bunu almasaydık falan filan diye. Ne güzel iş o. Buna en çok da kredi kartıyla alışveriş alışkanlığı neden oluyor demiş. Tamam da kredi kartının limiti var yani, onun neyse. Zamanınızı iyi ayarlayın diyor mesela bir diğer tüyo, dördüncü tüyo. Kendinizi yorgun, yalnız, sıkılmış ve mutsuz hissettiğiniz zamanlarda alışverişe gitmeyin demiş. Yine mesela şeydir hani, karnınız açken yiyecek alışverişi yapmayın mesela. Yiyecek reyonuna gittim miydi o aç karınla beraber düşen şekerin de etkisiyle birlikte hepsini almak istiyorsun. Bunun yanı sıra bak, yazmış zaten, açken de alışveriş yapmaktan uzak durun demiş. Bu gibi durumlar sağlıklı düşünmenizi engelleyerek bilinçsiz alışveriş yapmanıza neden olabilir diyor. Alışverişi zaman öldürme aracı olarak görmeyin demiş mesela son tüyoda bu. Amaçsız bir şekilde alışveriş yapanlardan olmayın. Sadece vakit öldürmek için zamanınızı alışverişte harcamak yerine zamanın değerini bilin. Kendinize belirli bir zaman sınırı koyarsanız doğru alışveriş yapmanız mümkün diyor. İşte gideceğim bir saatte çıkacağım. AVM'yi düşün mesela. AVM'ye gidiyorum, tam bir saat vakit var. Süre başladı, ayarla saati. Bunlarmış efendim. Yani bu 5 diyor diyor. Bunların şu an için bizim için çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Yani çoğu kişi için, yani şu an şu yaşanan şartlarda. Yani zaten listeler belli. Listede bir veya iki ürün oluyor. Hani gideyim çanta alışveriş falan, ya tabii oluyor, olmuyor değil de. Ama böyle hani sırf alışveriş için gittiğinde zaten liste az çok belli. O listeyi açıkçası aşma ihtimalin de çok zayıf. Çünkü limitler de belli. Hem cüzdandaki hem de kredi kartındaki limitler de belli olduğu için. Hani şu dönemde çok geçerli şeyler değil, ama yine de tabii hani insanın aklında bulunmasında fayda var.

Kore Avcı çok eski bir şarkıdır. Yeni bir düzenleme, Adaletin Bu Mu Dünya radyonuzdaydı. Namı Tanay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Radyomuzun sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz yine sevgili dinleyiciler. Ve şimdi biraz şöyle bir 90'lara doğru gidelim. Sonra tekrardan geri geliriz. Yaşar 11 ay.

0: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana'ya

0: Reklamlar bitti.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Yalın Yılların şarkısı Zalim Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakınız, insanların hayattan en çok istediği şeylerdenmiş. Neler istiyorsunuz hayattan? Hepsini veriyoruz. Yok, öyle değil. Neler istiyorsunuz mesela hayattan? Bunları bulmuşlar efendim. Psikoterapist Weber, insanların en temel arzularını ve hayatlarındaki önceliklerini ele aldı. Bakınız, işte ünlü psikoterapiste göre insanların en çok arzuladığı 9 şey diyor. İlk sırada sevilmek. Oo, çok programımız çok romantik bir hale gelecek. Fon müziğini mi değiştirseydik? Ya, gerçi buna uygun fon müziği var mı bizde? Bir dakika dur, buna göre mesela böyle hani sevgi, saygı, sevgi, saygı. bu ne?

0: bu şey bu. Yok bu bu He-Man bu be. Bu olmaz. Dur bir dakika bu. Oo.
1: Oo. Sevdin değil mi?
0: Hoppa. Yok yok bunlar bizim şey bizim program çok fazla Roma bir tane duygusal var ama bu ne bir dakika korku müziği var slow yok yok olmaz onu böyle love story falan bir şey olması gerekiyor bu haberde şimdi her duygusal müzikte gitmez bunlar. İkinci bakınız insanların en çok istediği şey anlaşılmak demiş efendim. Başkaları tarafından anlaşılmak için önce kendimizi anlamalıyız diyen Weber'a göre bir kişinin insanların hakkındaki görüşleri ve çevresinin kendisini nasıl görmesi istediği birbirine istediği birbiriyle uymayınca o kişi dışlanmış hissedebilir. Bir diğeri ait olmak denmiş. Bazen yabancılaştığınızı ve çelişkiye düştüğünüzü hissedebilirsiniz. Kendiniz gibi olmanın verdiği rahatlıkla yaşamak bu durumu kolaylaştırabilir diyor. Yani kendini ol diyor, başka bir role girme diyor. Hani baktın böyle bir şey hissediyorsun demek ki sende bir şey var, bir farklılık var yani. Önce onu değiştir. Güç sahibi olmak demiş bak yavaş yavaş insansı hırslar. Kendini göstermeye başlıyor farkındaysanız. Gücün başkalarının üzerinde kontrol sağlamakla değil, özgünlükle ilgili olduğunu hatırlatan uzman isim, güç arzusunun iyi olduğunu ve hayatı güzelleştirdiği anların bulunduğunu söyledi diyor. Bir diğeri bağlanmak demiş mesela. İnsanların güven oluşturarak ve kendisini açarak birisine bağlandığını kaydeden Weber, ancak kendinizi güvende ve rahat hissettiğinizde özel hayatınızı başkalarıyla paylaşabileceğinizi belirtti. Bak esasında burada çok enteresan bir şey. Bakalım hepsine bakalım. Sonra ben başka bir şey diyeceğim. Dikkat vermek demiş bir diğeri. Ailemize ve sevdiklerimize hayatımızdaki herkese karşı daha özenli davranıp onlara tüm dikkatimizi vererek hayata olumlu bakmalarını sağlayabiliriz demiş. Özgürlüğe sahip olmak, özgürlük isteklerinin her yaşa göre farklı gösterebileceğini unutmadan kendinize ne tür bir özgürlük istediğinizi sorun demiş. Sordunuz mu hiç kendinize ne gibi? Maddi özgürlük. Bizdeki beklenti daha çok bu yönde bu ara. Yaratmak demiş bir diğeri. Sadece gözlemlemek ve merak etmek bile her gün yaratıcı anlara imza atmanızı sağlayabilir. Yeni şeyler deneyimleyip bunları kişisel bir süzgeçten geçirerek ortaya yepyeni bir ürün koyabilirsiniz demiş yaratmakla ilgili. Ve son sırada evet kazanmak var, bunu hepimiz istiyoruz. Ama işte gel gör ki burada bir eşitsizlik söz konusu. Kazanmanın sizin için ne anlama geldiğini düşünün diyor. Yani tabii düşünüyoruz. Ve ne kadar küçük olursa olsun kendi başarılarınıza değer verin demiş. Bak sonuçta mesela ilk etapta hep şeydi, benzer bir şey vurguladı. Bulunduğumuz yerde kendimiz olmak, güven duymak, güven vermek. Bak önce hep bunlar var yani. Bu maddelerin özellikle ilk yarısında sahip olmak için sevilmektir, anlaşılmaktır, ait olmaktır, güç sahibi olmaktır falan filan. Bunların hepsinde bir güven alışverişi olması gerekiyor. Hani önce o güveni duyacağız, o güveni vereceğiz, hissedeceğiz. Sonra bir daha diğerleri gelecek. Bunun da ilk temeli rollerden çıkıp hani kendimiz olarak hayatımızı sürdürebilmek. En azından bulunduğumuz çevrede yani yakın çevrede farklı bir modele bürünmek yerine neysek o olmak, bunu başarabilmek. Ama kazanmak kısmı da tabii yadsınamaz derecede önemli kalıyor özellikle günümüzde.

0: Serdar Ortaç, Nar Çiçeğim radyonuzdaydı. Hoppa. Sevgili kadınlar, bakınız dikkatlenmiş. Sevgiliniz sizi anlamıyor mu? Terk edin gitsin. Ne uğraşacaksın anlamıyorsa, Allah Allah ya. Ne kendini anlatmaya mı çalışacaksın? Ha yok. Ona bir emoji gönderin diyor. Yeni araştırmalara göre bunu anlama olasılığı daha yüksek demiş. Şimdi bizde kafalar karışıyor emoji girdiği zaman olaya. Şöyle, çünkü sen mesela kahkaha emojisi gönderiyorsun. Biz şunu anlıyoruz: benden hoşlanıyor. Ondan sonra sen mesela sevimli gülücük gönderiyorsun. Biz şunu anlıyoruz: benden hoşlanıyor. Sen mesela o kalpli gülen surat gönderiyorsun. Zaten o dil çıkaran emoji gönderiyorsun. Diyoruz ki biz baya baya hoşlanıyor. Üzgün surat gönderiyorsun. Biz diyoruz ki benden hoşlanıyor. Yani sen ne yaparsan yap. Biz diyoruz ki o DM'den yazdın mı kardeşim, bizden hoşlanıyor. Yani o DM'den cevap verdin miydi? Hele bir de biraz böyle sohbet uzadı mıydı? Erkeklerle ilgili yeni bir araştırma pek çok kadının derdine derman olabilir demiş. Allah Allah. Eşiniz ve sevgiliniz sizi anlamıyor mu diyor. Ona bir emoji gönderin, çünkü yeni araştırmalar, ona küçük emojiler gönderin. Yeni araştırmalar bunu anlama olasılığının gerçek bir yüz ifadesinden daha yüksek olduğunu gösteriyor demiş. Nasıl yani? Araştırma, erkeklerin bir emoji ile gerçek yüz ifadelerinden daha uyumlu olduğunu gösteriyor. Partnerlerinin ruh halini anlamak hiçbir zaman erkeklerin güçlü noktası olmadı, işimize gelmiyor. Yani bakma sen, biz anlıyoruz anlayacağımızı da. Ancak yeni bir araştırma bu konuda o kadar zayıf olduklarını gösteriyor ki demiş. Bir emojiyi anlama olasılıkları gerçek bir yüz ifadesinden daha yüksek. Daily Mail'deki habere göre kadınlarsa birinin yüzünün aslında onlara ne söylediğini daha iyi anlıyor demiş. Daha önceki çalışmalar erkeklerin öfke, şehvet ya da korku gibi duygularını yüz yüze ifade etmek yerine akıllı telefon mesajları aracılığıyla ifade etmeye daha yatkın olduklarını ortaya koymuştu. İtalya'nın efendim Milano kentinde psikologlar son çalışma için bu durumun kişinin nasıl hissettiğini ifade etmek için tasarlanmış resimler olan ifadelerin kullanımına kadar uzanıp uzanmadığını görmek istedi. Abi boş şeylerle uğraşıyorsunuz. Bak ben az önce sana saydım ya. Dijital iletişimin yükselişiyle birlikte bunlar aceleyle ruh halini tasvir etmenin popüler bir yolu haline geldi. Mesela emoji kullanmıyorsun diyelim. Hani böyle iki nokta üst üste koyup gülücük atıyorsun ya, biz orada da diyoruz ki ooo bu hoşlanıyor.
1: Sevdin de mi?
0: Ay ay ay ay. Emojiler yüz ifadesi, beden dili veya ses tonu gibi sözel olmayan ipuçlarının eksikliğini telafi etmeyi amaçlıyor demiş. Bak, araştırmacılar 96 erkek ve kadın üniversite öğrencisini bir araya getirerek her seferinde 2 saniyeden fazla olmamak kaydıyla mutlu ya da şaşkın, kızgın ve tiksintiye kadar değişen yüz ifadeleri sergileyen bir erkek ve bir kadının fotoğraflarına kısa süre bakmaları sağlanmış. Deneklerden her bir görüntünün ne anlama geldiğini düşündüklerini belgelemeleri istendi. Alıştırma daha sonra düzinelerce farklı ifade kullanılarak tekrarlandı. Ne diyorsun abi ya? Öfkeyi tasvir etmek için çatık kaşlı kırmızı bir yüz veya üzüntüyü tasvir etmek için bir gözünden yaş damlayan üzgün bir yüz gibi. Tamam, biliyoruz bunları. Efendim, yayınlanan sonuçlar özellikle öfke, üzüntü ve tiksinti gibi olumsuz duygular söz konusu olduğunda ifadeleri doğru değerlendirmede yüz ifadelerine göre emojileri çok daha iyi değerlendirildiğini göstermiş. Bunu anlarız tabii canım. Şimdi öfkeli surat belli, hani kızmış surat var ya, üzüntülü surat belli. Tiksinti gibi bunlar belli, ama bunlardan biz anlıyoruz ama sonuç olarak yine aynı yere varıyoruz. Hani sen bunları gönder fark etmez, biz diyoruz ki bizden hoşlanıyor. Yani sen o mesaja cevap verdiğin andan itibaren, yani partnerin falan o ayrı, ama mesela başka birisi böyle DM'den mesajda böyle emoji falan filan ne kullanırsan kullan. Maalesef hani araştırmacı arkadaşların dikkat etmediği ama sahada gerçek olan böyle bir durum da var ne yazık ki.

Grup Vitamin müzik dünyamızın farklı bir rengiydi. Çok da güzel, çok da keyifli bir gruptu. Bizim kuşak daha iyi hatırlar onların şarkılarını. Sonrasında sevgili Gökhan Semiz'in hayata veda etmesiyle grup da dağılmıştı. Hala bu şarkılar keyif veriyor. Al aşkını sok gözüne radyonuzdaydı. Namık Tanay'ın muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve şimdi Güldür Gökçe, Bahçe Duvarı'ndan açtım.

0: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Burcu Güneş, Yılların Şarkısı Halim Allah radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, Namı Tunay, muhabbet devam ediyor. Ve sizleri zengin edeceğiz. Yok, çekiliş mekiliş değil. Bizim öyle ufak tefek şeyler işimiz yok. Biz program olarak zenginliğin temeline inebilen durumlarda varız. Hazır mısınız? Şimdi IBAN atacağım. Zengin insanların 5 muhteşem sırrı denmiş. Bunu yapanın başarısız olması imkansız. Bu mu yani? Bunları yapmadığımız için mi biz zengin olamadık öyle? Veya hakikaten sadece bu mu? Hani muhteşem sırdır. Mesela hani dededen falan kalma bir işte ne bileyim arsalar, araziler, fabrikalar, holdingler falan değil mesela. Ya da ne bileyim hani şimdi sen sermaye bulamıyorsun. Adam hazır sermayeye doğmuş. Yani sermayeyle beraber doğmuş. Sen atılım yapamıyorsun para olmadığı için. Ama o kişi senin o yok dediğin para miktarını mesela 2 akşamda yiyor. Sır bu 5 muhteşem sırdan mı kaynaklanıyor? Bakalım efendim nelermiş bunlar. Tamam, hiç böyle şeylere girizgaha geçiyoruz. Kazançlarını paylaşma demiş lan. Zenginler. Birçok varlıklı kişi hayırseverlikle uğraşır diyor. Tamam. Topluma katkıda bulunmanın ve başkalarına yardım etmenin önemini anlarlar. Zengin ve başarılı insanlar mali durumları konusunda cömerttirler demiş. Biz de bunu yapacağız arkadaşlar. Kazandığımızın. Ne kazanıyorsan artık yarısını hemen paylaşmaya başlıyoruz. Ev kirası, mev kirası, denk bilemeyiz. O bizi ilgilendirmiyor. Ben sırları veriyorum size. Şimdi ama kardeşim bak tamam birçok varlıklı kişi hayırseverlikle uğraşıyor eyvallah da. Bunların da bir sürü yasal düzenlemesi var yani. Vergiden düşmesi bilmem nesi ıvır zıvır öyle, hepsi laf olsun diye değil yani. Onu da bilmekte fayda var. Bunu yazmışsın sen. Muhtemelen şeydir bunlar. Kişisel gelişimcilerdir bunları yazanlar ama. Hani işin bir takım teknik tarafları da var yani. Bir diğer sır birikim ve yatırım demiş efendim. Zengin insanlar genellikle paralarını akıllıca yatırırlar ve ihtiyaç duyduklarında profesyonel tavsiye alırlar. Servetlerini büyütmenin bilinçli yatırım kararları almaya gerektirdiğini anlıyorlar. Paralarının tasarruf hesaplarında kalmasına izin vermiyorlar. Bunun yerine yatırımlar yoluyla akıllıca kullanırlar demiş. Ya biz mesela bazen borsaya giren arkadaşlar oluyor, patlıyor. Ben hemen oradan bir tecrübe ediniyorum. Girme evladım diyor. Bilmediğin yerlere girme. Uzun vadeli planlar demiş bir diğer sır. Bakın sevgili dinleyenler. Zengin insanlar genellikle uzun vadeli düşünür ve planlar. İddialı hedefler koyarlar ve yıllar sürse bile bu hedeflere ulaşmak için tutarlı bir şekilde çalışırlar. Anlık kazanımların ötesine bakmanın önemini anlarlar ve gözlerini uzun süreli hedeflere dikerler demiş. Uzun vadeli planları işte biz onu yapamıyoruz çünkü bizim seri halde parayı çevirmemiz gerekiyor. Bir sonraki aya elde avuçta pek fazla bir şey kalmadığı için olanı haldır haldır döndürmemiz gerekiyor yani. Ve son sıra geçiyoruz. Birden fazla gelir akışı. Ha. Asla tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymayın demiş. Gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi daha istikrarlı bir finansal temel sağlayabilir. Ya günde 2-3 iş yapan insanlar var. Yine zor geçiniyor. Şimdi sen onlarla bunu kıyaslıyorsun abi. Yanlış yapıyorsun. Zengin insanlar birden çok gelir akışı oluşturmak için genellikle farklı varlıklara ve işletmelere yatırım yapar. Bu yaklaşım bir gelir kaynağı azalsa bile finansal istikrar için diğerlerine güvenebilmelerini sağlarlar demiş. Şimdi bak burada 5 sırdan bahsetmiş. Bundan tamam hani biz de bunları yapacağız, zengin olacağız. Olursun zengin. Burada esasında şu var, söylemek istediği veya söylemediği asıl söylemesi gereken şey şu. Hepsinden anlıyoruz ki para parayı çekiyor. Yani bütün bunları yapabilmen için ve yaptıktan sonra yeni gelirler kazanabilmen için öncelikle bir iyi bir gelirin olması gerekiyor. Yani elinde avucunda bir şeylerin olması gerekiyor. Yoksa neydi Mahmut, neylesin Sultan Mahmut mu? Yoksa yapacağım bir şey yok. Yani asıl öncelikle söylemesi gereken, anlatması gereken bu. Onu anlatmamış. Hatası da orada yani.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Efendim devam ediyoruz. Astroloji dünyasına uğrayacağız. Bakalım yıldızlarda neler oluyor? Bak burçların gözüyle ne bu? Deve yıkanları hangileri? Ha burçların gözüyle deve yıkanları hangileri demiş. Sakın onlara bir şey anlatmayın. İşte kenafir gözleriyle. Oğlum bu ne? Kenafir gözleriyle ünlü o burçlar diyor. Şey, ne güldür güldür de vardı ya bak insanın aklına direkt o geliyor. Keşke benim olsa. Ay, ay, ay, ay. Günlük burç yorumlarının yanı sıra burçların genel özelliklerini de bilmenizi öneririz demiş. Bu sayede hangi burçlardan uzak durmanız ya da hangi burçları bağrınıza basmanız gerektiğini anlarsınız demiş. Özellikle bazı burçlar var ki hayatınızdaki güzel gelişmeleri anlatmak için çok dikkat etmelisiniz. Bu burçların güzel dediği 3 gün yaşamıyor. Maşallah dediğimiz. Hangi burçlar bunlar peki? Hangi burçların nazarı çok değebilir demiş. Nazar değdiren burçlar. İlk sırada ikizler var efendim. Duygularını dolu dizgin yaşayan burçlardan biri ikizler. Bu duygulardan biri de kıskançlıktır demiş. Dengesiz ruh halleri ve bir türlü kendilerini beğenemedikleri için başkalarını kıskanmaktan geri durmazlar diyor. Kesin bu astroloğun ikizlerle ilgili bir sorunu var. Bu nedenle ikizlere anlatacaklarınıza dikkat edin ki söyledikleriniz ya da yaptıklarınızda gözü kalıp sizi orta yerden çatlatmasın diyor. Orta yerden çatlatmasın peki. İkinci burcumuz efendim Yengeç Burcu. Kıskançlığıyla meşhur olan burçlardan biri de yengeç burçları. Bu bir türlü kendi yollarında yürümeyi başaramayan bu burçlar kendilerini sürekli kıyasa tutarlar. Sizin için önemli olanları anlatırken kıskançlığa bağlı nazara karşı dikkat edin demiş. Yani onları anlatırken böyle şey arada şey mi diyeceğiz peki maşallah mı diyeceğiz kendi kendimize anlatırken. Maşallah maşallah hocam maşallah maşallah. Ve üçüncü burca geçiyoruz efendim terazi burcu. Kendini beğenmeyen ve her zaman yetersiz kaldıklarını düşünen burçların başında terazi burçları geliyor. Terazi burçları için kıskanmak ekmek ve su gibi vazgeçilmez bir şey diyorlar o derece. Öyle misiniz ya teraziler var mı efendim şu an aranızda terazi olan? Kıskanır mısınız bu kadar? Bak çünkü onlar bir türlü kendilerine yetmeyi ve ellerindekine şükretmeyi başaramıyor demiş. Terazilere planlarınızı anlatırsanız ya sizi kem gözleriyle nazar ederler kem göz. Ya da diyor arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Ama şimdi herkes dedikodu yapıyor onu ne yapacağız? Hani şimdi kalkıp sadece terazilere bu işi yıkmakta ne kadar doğru bilmiyorum. Bunlar mı şey benim? Kenafir göz. nazarı çok değebilen burçlar, ikizler, yengeç ve terazi burcu olarak sıralanmış haberiniz olsun.

0: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543-715-1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün bir

0: Bey, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, Mahalle Muhtarları ve Çevre Mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Ali Ağa Belediyesi tarafından Hacı Ömerli Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesisin açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan programda birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla asırlık keşkek geleneği yaşatıldı. Kazanların dualarla açıldığı etkinlikte çevre ilçe ve mahallelerden gelen misafirlere geleneksel hayır yemekleri ikram edildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hacı Ömerli Mahallesi Muhtarı Süleyman Uçar, geleneğin yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın gerçekleştirdiği konuşmaların ardından program, mahallenin gençlerinin sergilediği zeybek gösterisiyle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik hizmet kapasitesini arttıracak yeni bir merkezi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dikili'de yapımına başlanan Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nün projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile hazırlandı. Dikili Belediyesi'nin meclis kararıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği 24 bin metrekarelik mevcut barınak arazisi üzerinde yer alacak tam teşekküllü tesis için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sahada zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Zemin çalışmalarının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, merkezin idari binası, klinikleri, barınak alanları, kafeteryalar ve sosyal donatı alanlarının yapımına geçecek. Sadece Dikili'ye değil, çevre ilçelerin de ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak kampüsün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ligde kalmayı son hafta garantileyen İzmir temsilcisi Ali Apetkim Spor, yeni sezonda yerli rotasyonu için önemli bir takviye yaptığını duyurdu. Manisa Basket'ten ayrılan 23 yaşındaki Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 2002 doğumlu solak forvet Yiğit Onan'ı kadrosuna kattığını duyuran Ali Apetkim Spor yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Geçtiğimiz sezon Glint Manisa Basket formasıyla 11 sayı ve 4.9 rebound ortalamaları yakalayan, A milli takım kadrosuna da davet edilen başarılı uzun forvet Yiğit Onan, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı ifadelerine yer verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimler yer yer parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 31, Çiğli 32, Dikili 28, Foça 29, Kınık 31, Menemen 32 ve Ali Ağa 30 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
1: hayat bayram olsa. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

Da, düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel, gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner, lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: sonunda. Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
2: hayat bayram olsa. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
4: Radyo Sahil.

sen, ne çok şeydin sen. Yazık ki aynıydı her giden.

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustum diye ardından. Kaybolur gibiydi yüreğim, öyle derin ve öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben, yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar. Soğullar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam.
3: Reklam. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da 0232 655 0112.
6: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Dediler aşkı vurdular. Vuran kim dedim. Aşıklar dediler.

musunuz? İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Teşekkürler. Dünyanın en güzel varlıklarına saygı duyuyorum. Kadın haklarını savunmaya gerek yok. Zaten onlar her zaman haklıdır. Evet. Teşekkürler. Ne? Neyi?
1: Allah Allah'ı.
0: Aman yerim senin o dudaklarını, ağzını. Söyleyeceğim senin için, peki. Zannediyorum bütün matinelerin en sıcağı bu diyebilirim. Çünkü dışarıda kış, acayip bir fırtına, acayip bir yağmur. Gazinomuzda böylesine bir sıcaklık. Onun için çok mutluyuz. Her şeyin en güzeli sizlerle olsun. Sağ ol.

Anladım.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklamlar bitti.
3: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo Sahil'de.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Dokunacak yer.

Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Buca verba se va llegar.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

oldu aşk. Göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak.